duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu.

Subana a farafani lotto gubunu metel ocha joglo to ki diglo to ble gubunu ge krani chole de itumo medunga nyoro ki diglo to gubunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamoto fu insindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi mbi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa nimara yiganga ibala iyerwa mala yiganga ibala gikpara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu udi ibusu nume mala yi mbi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga katajangwa soro roa ganga mbi nimara yi ganga ibala subana gani balagiyero yame jeme fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakpalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajaba na farafani

subana a farafani loto gogunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gogunu ge trani tuli di itumo medunga nyoro kidiglo to gogunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gogiji blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ninku igbaliku malayi ndi munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndi ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajamba soro roa ganinga ndi ni malayi ganinga igbala subana dani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata kan ilaegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fakalimbi fechube alo boye chetma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebalin ismo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani